Warkana dogara dunlar lengo jumuza ko dunlar leya tatahari temra dunlar lengo oye dunlar